başımda. Aşkı program gibi bir peşkeş. Mahinda Kapoor aur Ushar. Kanna ki awaz mein suni Kalyan ji Anand ji ki musiqi se gaya nagma film hai Kangan.

0: Maşallah Nuno, yerde muz kaçınan bot. Tanrı gülüp çöz.
1: Bakşiş.
0: Nome dupa nome yeri mersi bat bo.
1: Sekin haba no.
0: Tam afil bat bo yes.
1: Ertin.
0: Yes çilip çöz bo. Yani kanın
1: çakbe. Nasıl tarana?
0: Ya mulya.

Türkiye gazelen tesna ben çetmenistan zin patmi şitana. Ne gazel bana tut eyan Türkiye gazel çeken tekhin me tehlep çöget. Şirin patmi şitana.